ver, em gişinde ben xalaka maya iro. Eşer yana vurabım. Riya Radyo Delal. Gelek ispas, şubu kadar kirin ama. Uhartım, hendeke bu xaşide bir minim.

Hevren Maspik'in Özel'e bir konvere Recep Tayyip Erdoğan Gülçe. Ama Erdoğan bu kurserde makonu ya bir Suriye'ye. Hakkari ama deko bir hesabı belki ve Suriye'ye şeran durduğuna. Ankara, sırı konulara ku Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ku pişti hafifin akha ya bir kertika ku bir sırı konulara Suriye'ye. Ahmet Şehir'e ku da bar ya peşer uca tek eleyen her duyku valla piyanın siyasata her imedeci ku da huyanın gelip girin kağıdana. O da bir hevriyede ko asta ko heri bilendu pevandiyen ko diplomatika indirafara Ankara u Şamiji pektina u mijara stratejikiyen ko veki arami u heremi u tek u şina hafbara le dije terori u lehiya sinuran hatiyen lıxandı. Ami ey pişti gireya ko gali Suriye berdama bike u dakhiyani afirmide ye pişti ko hevriyede de hata diyar kiri. Ko Türkiye'de ji ko pişti gireya xa ya mirubi ya ko lisir ko bingaha پیشکت ماج بو گلی سوریه با بناف برا بدونینا سروکی اردوگان آنسمان کو ترکی جکو ببریار یا اکو دبر پرسیار یا بپرسیارین خاییم کو دواری جنو ویجی آبا کرن سوریه دجی بیس کرنکا بنسازیاوی و بلند کرنکا آستا

jî bi der ve cih bina. Erdogan bakışan şey serkoper ve ndiyendi ve ndiyendi ruki çoğunda jiyen her doğu olatan da biz nişan ki. Kocbu kohifkariya bu Suriye reji kurdu vali avuri jivaki de jih çandini reji henko baştır bize. Deko mekanizme yinko hafare bervina ko lazandı. O girin diyako derketin aşı şerin herini.

Hiç bu arada adet nişan diken ku ev cihav ditin adına vera zara komara Erdoğan ve zara komara Suriye Ahmet'e şerrede jüde karabı ve halka kako vera çarxana yediyo diru gelajı da hamam peş deji. De çare ko çavdi.

Parizgara kayla be endeziya razam gari pişti bedawi buna kar nujakirna be amada buna endam enjumana gala lizam tarari endam mejne samare enjumana reveria ber persen ko ber persen ko be şem parizgaha meydane oyle ramuneji ko dawa

Parizgara kayla be endeziyar ezan gari pişti bedavi buna karin ujakirna be amada buna endamin enjumana gala lusam tarari endamin meşne samari enjumana revveriya ber persenko ber persenko beşin parizgaha meydane oyle ramuneji ko dava ekoji çara xariya vekiriye karin hatiye kirin rakirna ka meydane kiya ko çekirna ka de çarxariya derva pek aninaka ko sirvandiya ka onu çekirnaka fronya onu renkiya ka tamami ye meydani bi xaji ve girtiya o li gel ferehtirina ka ko qatin kesin ki o çandina dar o ko şinkanan da ko alikariya bi da baştır kirinaka dimena gişti ya her emin.

Pişti tam kırna karnu jakirna uçara sarı kırna tekniki yen serko. Turi hatiye kirin utayara korektire ki derji sibe hayvare hemu ko beşin bajare ve gerere uşe hayaku asayi.

Reva beri hrema ya frini be hav kariya dazgari ya gişti ya frini o ko mudureti ya ulehi ya nafkayı ya frini be armanca dana sınav mekanizmayı karak handi ya da duvarı ya ura kırını ko pejrandını jubu ko cihcah kırına ka hişyari ya o da duvarı ya ko civine ka ve mekhtariyen heri meyre ko le darxisti ya o da civine de ji Rola mıxtaran de ko ra kirine karak handiye o mekanizmeyi ko hafkariyen yen dinav bera saziyen da duari u valatiyen da hatiye gud beja girin u haru haji mekanizmeyen ko khabati yaş bu ko muzgu ra kirine karak handina luguri pivmana kanuniye ko pejrandiye hatiye aruni girin u avji bina dicar çobaya khort kirine ka tekilin dinav bera aliyen Heyvan da dara ucu vaka herimi de. Ürün ikirine ka mekanizmeyin xavati yendi duvarı yoru xistine ka yen hatiye fijrandına bekti. Bu serpereşte Reveberya Harimaye ko samane bakure o bebaşdariya ko şanda ya jü Reveberya Harimaye frini. Oncu man aşçıya ya ku giştiye jibu ko. Beda var buna alzo yedin avbara mabal bataka jibajare efrini o mal bataka jibajare. Hire tane da jivine ka berfere hile hev hatinin ko hati ensazi kire. Bu da jivinde jihajmara ki ji endame enju mana gilla endame meclisa ko. Enjumana Reveberya Parzgaha hele bir saruk enjumana aşıdı ya gişti. Onun avında aşıdı ya Parzgaha hele bir. Onu vizgahın aşıdı ya herimayı samane bakure u efrine. Hukumeti ya aşıdı ya yako heretane. U çandın rusi piyen u kasetin cibine ki amada buna. U bejdari buna balkışan diye ser gringiya fortkırına kalkışan le hevanya. Le hevanina jivaka uçara sarakırına. Ne kukiyen biriye delgoya u tegiştine ka bevareki avayaki ko alikariya bide istiqrari u ko jivine ilerji ko be imzakirne ka belgeye daviya ya ko ne hev hatin ne evin dinav bera ko aliyen u şahidin de dinav kum atmosfora ka brati u ko tarorani sahibi Davide be o da gavetaji korulaka kamatiye ki aşçıya o aliyen idari ve fotkırnaka aşçı o aramide jivine kede nişandı da.

kefinde azazı ber devamı. Enjumuna paşarıya esas ekarin ucakir nariye dadgahya kefin bu kiko ama da kariye gajbu ko hinne kanavayı ber devam dike. Ukarın hatiya kirin jira xısına çina ko kefinin kohun sazıkına asin o ama da kirna ka kanala ave barane bijive ko digire da ko kombuna ave barane lisse rengim dibe.

Reva bere naf çaya rajo, anjo mana bajare rajo, kare ra şantına, domaniye yenko, lejmandine ko, dermanjen diyete ke, kezikan la bajare ko rajoye, o hendin gundin re perva du damandin, ko juanji le peya hevji, hemi gundin bisar ko naf çaya ve le gori tavgeriya kare o hatiye standin, o bide berkhaji u avya kajji de çerçovaya kura kirinin, Heya darya kote destandin ujbu ko sinotrina kabala buna kizikan ko nakhashiyen ko ve de kuhesina hatiye durust kirna katan durustiya geçtiji ko khashi kirna karavşa jenge heli harimay hatiye beri ve beri. Speaker naka khabatin jivina shiwariyan speaker naka khabatin jivina shiwariyan ye kemil parzgaha hala bevejdariya konu nariyan saziyen fermiyu chalik vanan parzgahi jivina mjarin heri bir chaven enko tikil dariya roshin parzgahi hala be asangiyan lipi sheyi wan jiyan riyan ko khort kirna ka hef hengiyan dina vara aliyan pewandari da ukuni qajdika Bu jivine de jitina o ko peşen yariye ko partika jubu ko peş kısına ka karin saziyen o bilind kirna ka asla hizmet güzeliyen ko jualatiyan rakotina peş kişkirin o dugherina.

Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lisan Aziz Korkmaz. Ah, Dilşevuti Keko, Azi İro Bejim Daire Beni.

Paya min kubi şarujiyin ku nefti xam u Amerika'yı jaran yekemin. Jiyaz dahi ku xizirani ve ku jenul dolari vecu ku bermayi yeka der basbuna.

bir yarıya jeyni haji. Jo wazarata Paris'in ya Türkiye. Rak hamdı bu. Ko kişte yen serbi hezin ko deryayı yetiyen Türkiye ve ko serdana ko fermi. Güj bu bandariya laziqiya ya Suriyeji encam da buna. Oliver, imgishin tawe khalaka ma ya iro. Ko ajuliana bora bom. Priya radio delal. Kelik spas, shbuka hter kirinawa, u hertem, hendeke ko khashide bimine.

O xalqamaya iro, lisir abi liçiyayı kurmuş, o kaniyen uyum. Abi sırf ki, kuvvet ömrüne avcı kuş bu van kaniyen peyde kebe. Ku kıtı xadana ku, veji ku bistu penşe, Odu rahiyashi barbaya ushi ku avaji kachapkani ku jihilara shuva ku de gendeya ku trayera de ku vekanyanji evji de gelyara ku chiyara jihila bilbili bisar ava traf kida jitti ku mina ava kani ku javra kargishiya ku u galiyeli bashuri chiyay hawar u harwakidin tabahiya avin juri jihili bar libay zirafka ku digine ha Uçum keşi zirava ka çetipa, ulu dura kilometre kil bakuri, ravuska hako, çimani yako, kormot lakle ko, tabra çimi efrin edipa. Oru bera ko afeji gele zirav ke ji ko datke ve ko 400 kilometri. Avakaniye endaviyele ko arziye zavistani ji pirdipa, namazı ji pişti ko avakaniye gündin ko, kaniye ji dve dargahin ko, bu çumaniye bisserdati. Geliye Şeyh Huku Abdurrahman Evcum Kaji Koliko Ava Kani Şeyh Abdurrahman Huku Kani Raşkeji Çeriba O Bepiraji Du Ava Kani Gündenko Gümrüke O Çula Kaji Ko Telhamuji Huku Ferfiyaji Jete Ser Geliye Şeyh Abdurrahman Çünkü Gerdirer Bastı Ve Şükoji Geliye Gündür Hanatamız Keji Bebe Kocuğa kala kogringa dvekeje çemi efrini. Oberi ko barana barana levan ko tehzalan ziyo damya ko kindipe. Betevde hevjiyle ko her gündeki aşta çomi ko çubekani eke ociyanı betirici hevo. O ava pranya avancı. Gani ko